Dramang uopo, sarang grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondre bum. Stray def stray, vi nos afrede. Kadu na vi fesimam. Heri libi, tena dede. Visa feti gi sranang.